Assalamu alaykum, TRT Uyghurchining hurmatli ixlosmanlari. Safarnoma nomliq programmamizning yangi bo'limi bilan hammangizni qizg'in qarshi olamiz. Men Seyran, Turkiyaning har yeridan yiqqan ovoz, rang va puroqlarni sumkamga silayotib, endi Ege dengizining janubi qirg'og'idagi Mug'loda yangi bir safarni boshlayman. Har bir bulungi tarix, har bir qo'ltiqi ko'p-ko'k tushdik. Milostin Bodrumga Datchadan Marmaris va Dalamanga cho'zilgan bu yo'l liniyasida tabiat, tarix va dengiz bilan ish-ishidan girilishib ketgan yoshirin go'zalliklarni boshqa bayqashga tayyorman. Sizlarni tayyor bo'lsanglar, Ege dengizining eng tinch, biroq eng chuqur hikoyalarini birga anglaylik. Tunji biktim milas boldi. Qadimki davrlarda Kariya madaniyatiga poytaxt bo'lgan bu zimin tarixni jimjit so'zlaydigan bir jo'grafiya milas ko'chalarida bingavatganda inson o'zini faqat tashlanib emas, balki o'tmishning chuqurligini bizivatganda his qiladi ekan. Shaharning o'tturisida uchrashgan gumush kesin abidisi bo'lsa, xuddi bir zaman derizidek. Rim davriga taalluq bu nefis qabr qurilmasi Halikarnas qabrgohiga o'xshashligi bilan diqqat tortdi. Turiklari tosh o'ymichiligi ustidagi uch bulungliq pashtiqi hammasi o'tmishdan bugungacha tik turmoqda. Shamol asta-asta chiqib, tashlarga tegib, go'yo o'tmishning betlarini nozikliq bilan varaqlayotgandek edi. Milostin keyin yo'lim Bodrumga tushdi. Bu yerda kirishimizdila insonni urib oldigan bir energiya bor. Oq suvoqliq o'yla, ko'k binafshi begoniya gullari, tosh ko'chalardan kelgan tuzliq dengiz purqi. Bodrum faqat bir dengiz bo'yidagi bozorlar emas, balki bir ruhiy holat. Shaharning markazida qad ko'targan Bodrum qalasi 15-chi asrda Saint-Jean Ferretleri tomonidan yasalgan. Bugungi kunda bo'lsa, dunyodagi eng muhim suv osti arxeologiya muzeylarining biriga sahib qalli qilmoqda. Qal'a sepildan qarg'ingizda bir tarafda o'tmishning izlari, yana bir tarafda hashamatlik sayohat paroxotlari porti bor. Bodrumda tarix, ta'til va san'at girilishib ketgan. Hashamatlik mehmonxonalari, san'at saroylari, portdagi chaqnab turgan paroxotlari bilan bu joy faqat Turkiyadanla emas, dünyanın her qaysı caylardan kelgan ziyaretçilerini kütüb aladı. Ama tarık koçulardan ütüb atkanda, işçik aldıdı çay içib atkan yaşanğalla, koçuda oynab atkan küçük balla, yenilə

ibadathane harabeleriyle birlikte insanın tesavvurunu kanatlandırdı. Kadın kuport kırgıkıdı minavatkanda bir zamanla Afrodit heykelinin del muşu yerde turgallıkını oylaş hayacalınarlık idi. Zeytun deraklarının sayısı da minavatkanda şamal kokuk öte ve adaçay fıraklarını ilip geletti. Datça kişiler topudun yıraklaşmakçı boğalla üçün bir aramga. Küçük yatakları, taş öylük yüzeleri ve kol hünervençilik bazarları bilen tabiat ve saddılıkının sadası büyedi yanraydı. Datça'nın tinçlikidin kin yolum Ege bilen Akdeniz birbirge kuşak açkan Marmaras kuşuştu. Karagay ormanları, Eger Tokay yolla, köp kök deniz koltukları. Marmaras energiyası yukarı ama şunçilik arambakış bir şehir. Tuncu büktüm Marmaras kalası buldu. Osmanlı devirden kalan bu kala Sultan Süleyman Kanuni'nin Rodos seferi ceryanında kaytırımın kılınan. Bugünkü gündü bolsa içindeki küçük müziği bilen ötmüş geçilgan bir derize. Kaladın tüvengi karap portunu boylap manganda deniz pırkı öpkinizdelik toldurdu. Kimilerin tavrınışı bolsa insanın kongulunu yeniklitidu. Kün bitiş vaxtı da portta oturup bir istikan çay içiş bu yerde vaktinin sel astı ütüdüğallıkını pişirlaydı. Andın dalaman karap bandım. Deslepte karamakka bir ötkünçü bikette körünsümü, işçige kirgende tabiyetinin koynağı kagallikinizden işkılısız. Dalaman deryasını boylap ilgirlavatkanda derecemini açtım. Kuşpıraklık, karagay pırkı ve salkın şamal bana emrah boldu. Bu ya tabiyet heveskarları için kuddu bir cennet. Su tilmakçı oğalla üçün dalaman deryasının coşkun suları, piyadımın iş liniyeleri ve yeşillikin her kıl tüsleri bilen bizelgen ormalla bir teklif namedek. Dalaman fakat tabiyet bilen uçur işlemez. Belki öz içki sadası kulak sanmakçı oğalla üçün tohtap dem aldığan bir makan. TRT Uygurçu'nun hürmetli ihlas malları. Bugün biz birlikte Moğla'nın okşumağın bulun puçkaklarda zaman, tabiat ve tarihinin izlerini koğladık. Her bir kademde okşumağın bir hikayege, her bir menzerede başka bir güzellik şahit bulduk. Ama bu sefer tek ahırlaşmadı. Kiler katımlık programımızda Fethiye'nin gözünü kamaştırdığın koltuklarını ve Uludeniz'in tümtas maviliğini birlikte gözden keçürümüz. Kuyaş, suğu tekken, tarih, tabiat bilen uslu oynadığın kırgaklarda kaytı üçürüş umudu bilen aman boğaysla, hayır hoş.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hörmetlik radyo yuvanlıqçılar, bugünkü programlarımız muşerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlardı. Boğucu hemenlığa hemmede salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: Olsun.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
5: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Oldi Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: Чели ши Туарчи чешен бонго дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
14: Да, да Турция гаг радио да.
15: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
16: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Gıvarit Gulas Türkiye.
6: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Evo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriye Türkiye.
12: İni adalah Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
15: Este es Radio Voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
4: Zboruva glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
18: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
6: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

halihazırda kurumuş güllerini attı. Beraber çekilmiş hiç resminiz yok. Gözyaşlarımı bile sende bıraktım. Gözyaşım yok. Seninle geçirdiğim günlere baktım. Aslında kaybedilmiş bir an bile yok. Aşkın esrarını sende bıraktım.

Sjúun í kamung í gramaltun jílung un kunji mai thísin me. Ashqabat da thaagat un uch, Ankara da thaagat un vir, Halkara vaagat boyunca thaagat sekiz. Talam qadrla dinleyiciler, TRT Türkiye'nin ses radyosunun Türkmenilin nek uqoy verilişinin novotta qısanına başlayarız. Uqoy verilişimiz 16 metr, 17730 kilogers yığılıklardan qeysko tolqundan, günü firden dikkatinize hüdürleyarız. Gün efirden verilen qoy verilişimiz Aşgabat vaqti bilen saat 7-den 7.30-çenni, Çanak anten arqalı Türk saat 3-adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasiyadan qaytadan dinläp bilersiňiz. Qadarly dinleyijiler, qoy verilişimiziň bugünkü sanyny daşary ýurt habarlaryny işeýle hem Türk dünýäsiniň medeni mirasy we jahan keşdäniň hyýaly atly hepdelik tapgyrlaryny gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz. Qoy verilişin bugün kısanına tayarlan ve alıp bariyan Nur Cemal Seyidova, teknik işgermiz Ali Şahin.

i Europa Birleşigine agzalyk etabyny uly rol oýnaýan Gümrük Birleşiginiň gaýtadan gözden geçirilmegi üçin çağırış etdi. Erdoğan İstanbul şäherinde Belgiýeli şah aýal Matilda bilen bolan duşuşygyndan soň möhüm beýannama berdi. Duşuşukda özara gatnaşyklary bilen birlikde sewitara we halkara meseleler seljerildi. Trump Eýran bilen gazanyljak alalaşyk möhüm diýdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump Eýran bilen gazanyljak alalaşyk möhüm diýdi we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň uruşda doly ýeňiş gazanmak isleýäni üçin Ormuz boğazyny gemilere ýoldaşlyk etmäge gaýtadan başlap biljekdigini aýtdy. Urşun iqtisadiyete yaramaz teatirini yetiriyanlı sebepli içerki basışlara sezavar bolyan Donald Trump, Eyranın berin sonku coğavi sebepli ilalaşık ehtimallığının azalyanlığına etdi. Trump bu gözden geçen Suda gemilerini yoldoşluk etmek meselesini heniz anık kararını kabul etmeyenliğini sözlerinin üstüne koştu. Birleşen Arap Emirlikleri Eyrana karşı gizlinlikte hücum edipdir. Duşenbe günü çap edilen habara göre Birleşen Arap Emirlikleri, Amerikanın Birleşen Ştatları bilen İsrail'in Eyran'a karşı alıp baran bilelikdeki urşunun devam ediyen günlerine Eyran'a karşı gizlenlikte bir neçe hücum kurdu. Wall Street Journal gazetinin beriyan habarına göre hücumların birini Eyran'ın Lavan adasındaki neviti gaytudun işlep çıkarayan deskhanı şan alındı. Habara göre Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump'ın Eyran bilen atışıgın bet edilme üçin tağalla ediyen günlerini nevite qaytadan işlep çıxaryan desga aprel ayın başına uli hücum kuruldu. Hücum sebeple desga yandı ve hatardan çıxarıldı. Eyran hem Birleşen Arap Emirliklerini ve Kuveyde dron ve raketa hücumunu kuramak bilen qayta ulgur közdü. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Birleşen Arap Emirliklerinin urşu koşulmağına kanagatlanma bildirendigini aktardy. Gazet, Eyranın Birleşen Arap Emirliklerine, İsrail ve beylik yurtlarıyla deňeşdirilerine has köp hücum uranlygyna ünsi çekdi. Eyranın Birleşen Arap Emirliklerine 2800'den gowrak dron ve raketa hücumunu uranlygy bellenildi. Hücumlar Birleşen Arap Emirliklerinin iqtisadiýetine uly zeper ýetirdi. Köp sanly adam işden çykaryldy. Birleşen Milletler Gurumasyna göre Ormuzun gaba bastyna alınmagy 45 milyon adamın azyk howpsuzlygyna wehim salýar. Birleşen Milletler Gurumasy dökünün Ormuz boğazyndan geçmegine gysgaly ruhsat berilmeýän halatyny 10 milyonlarça adamın açlygy we gyçlygy sezewar bolup biljekdigini duýdurdy. Birleşen Milletler Gurumasynyň taslymy hyzmatlar ofisiniň yerine ýetirjiler toparynyň başlygy Mariera da Silva dünýäde uly gumanitar krizise sebep boljak ýagdaýyň öňüne almak üçin diňe bir näçe hepdeniň bardygyny aýtdy. Mariera da Silva 45 milyon adamın açlygy we gyçlygy sezewar bolup biljekdigini duýdurdy. Европа Билелешиги басып алышлыг астырнақы гүн ватар шер еді. Зулумын ве басышын артмағы себепли Асраэлі келмішеклері санкси оғойор. Европа Билелешигіна ағза юртларын дашар ішлер министрлари. Басып алышлыг астырнақы гүн ватар шер еді. Бей қанун илатли ерлерін құрылмағына қолу вермекті гүне әкерленен Асраэлі келмішеклері ве құрымалары санкси оғойлмағы бойынша алалашық қаданды. Fransiýanyň daşary işler ministri Barrot, çäreleriň zulum we basyş edýän toparlary we olaryň liderlerini öz içine alýanlygyny nagtady we şuňa meňzeş hereketleriň gysgaly bet edilmegi üçin çağırış etdi. Europa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça ýokary wekili Kaja Carlos Palestinlere edýän zulum sebäpli sanksiýa kararynyň kabul edilendigini bellädi. Rusiýa alalaşygyň möhledüniň tamamlanmagynyň ýeri ýanyndan Ukraina howa hüjümini gurady. Ukrainalı resmilere göre 3 günlük alalaşygyň ýeri ýanyndan Rus güýçleri seýşenbi güni Ukraina howa hüjümlerini gurady. Paýtagtyň harwa dolanşyk gullugynyň başlygy Timur Tkachenko Telegram'dan beren beýannamasyny düşmanyň dronlary hüjüm gurmaga başlady. Howpsuz ýerlerde galmaga dowam ediň diýdi. Adagdalyan duyduruş anny günden soň paýtagtda berilen ilkinji duyduruş boldy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Trump Russiýanyň ýeňiş bayramyny bagyşlanan çäýerelerden bir näçe sagat ozal anny güni 3 günlük ilalaşygyň eglan edilendigini we ilalaşygyň

0: 2020 fevral ayının beri dowam edýän çakmyşygyň betedilmegine sebäp bolmagyny umyt edýänini aýdypdy. Gadarly dinleyijiler, siz Ankara'dan yayılma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen dilindeki okuyu verilişinde daşarı yurt haberlerini dinlediniz.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

Diýjäne böwüsüp gelýän bir ses bardyr. Käwat bir dağın eňidinden tüzülüp gelýär. Käwat uç gorakly sehralaryň içinden geçip ýaňlanýar. Käwat bolsa bir obanyň öýünde, bir toýun mähellesinde ýa-da bir şäheriň gok galmagynyň içinde özüne orun tapýar. Ol ses söz bilen sadyň birleşen ýerine dünýä inýär. Ol ses bir halkyň hakydasydyr. Bugun kökkörden götürülüp gelen şol sesin iýdinden eýerer. Yolumuz İran sebtini ýaşaýan Azerbaýjan türklerini asırlardan beri ýaşadyp gelýän aşykçylyk däbine düşýär. İranda ýaşaýan Azerbaýjan türkleri kökkörü ýuran çuňur gadym bir medeniýetiň göterjilerdir. Töwrizden Erdebile, Urmiýeden Zenjana, Hamadandan Horasana çenli ulyan giň bir çäkde diliniň tüzünün ve sağdın eriş argaç olup giden durmuşunu yaşayarlar. Bu sebitte aydım saz, dini bir mukam del, eysem ol bir yaatlamadır, bir karşılıktır, bir şahsiyettir ve şol şahsiyetin en güçlü sesi olsa aşıklardır. Aşık, bu söz dini bir sunot işgarın del, eysem bir dabi, Bur durmuş yörülgüsünü anladiyar. Aşık, sadi, gerçinli götüren bir yolaçdır. Emma onun yolaçılığı dine bir menzillerin aratını del, eysem vaqtın içinde, geçmiş bilen gelceğin aratını kurulayan yolaçılıktır. Ol bir şahirdir. Sözlerle duyguları dokuyar. Ol bir gururun bericidir. Ruvayetleri yaşadiyar. Ol bir yattama sakçısır. Unudulmak isteneyenleri yada salyar. Eýranaky Azerbaýjan türklerine aşykçylyk däbi asyrlardan beri dilden dile geçýän medeniýetiň iň güýçli damarlarynyň biri hökmünde dowam edip gelýär. Bu däp diňe bir saat döretmek bilen çäklenmän, şol wagtda jemgyýetçilik huşuny goraýar. Netelerin aratyna bir köprüyi guryar. Bir aşyň aýdan her bir aýdymy asyrna geçmişden şuna uzalyp gelýän bir beýanlar. Bu sebitte aşıklar dine bir sahnada däl durmuşun hut özünü yaşayarlar. Toylarda, bayramlarda, meclislerde, oba üylerini, adamların bir yere cemlenen her yerine sağdın sesi belentten yanganyar. Sebebi aşık halktan özünü däldir. Tersine, halkın içinden doğuyar ve yine halka dolanyar. Aşıkçılık däbi halipa şagirtlik katnaşygyň yaşar. Her aşyň bir halipasy bardyr we bu baglanşyk diňe bir tilsim öwrenmekden ibaret däldir. Şägirt halipatynyň saat çalmagy, öwrenmek bilen bir hatarda sabyrlygy, hormat goýmagy, sözüni yerinde ulanmagy we diňlemegi öwrenýär. Bu tapgyr sunat öwrenş tapgyr ýaly şol wagtda bir ahlak terbiýesidir. Wagtyň geçmegi bilen şägirt öz sesini tapýar. Ve bu däbin täze göterjisini öwürlýär. Saz bu däbin merkezine ýerleşen iň wajyp gurallar, onuň tarlary diňe bir titirmeýär, eýsem gürleýär. Her bir tar bir duýgunyň, bir ýatlamanyň, bir hekaýanyň habarçysydyr. Aşyk sazyna eline degirenine, aslynda sözleriň ötesine geçýär. Ve duyguların diline gürläp başlar. İranna Kadirjan türklerinin aşıkları öz repertuarlarına bay beyan dünyasını götürýärler. Destanlar, halk hikayeleri, söýgü aýdymlary, hasrat, käwat bir ýigidiň görüşi beyan edilýär. Käwat mümkin bolmadyk bir söýgüniň hikayesi dile gelýär. Käwat bolsa bir aýrylygyň

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kazanını geçirip kutarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gıyız kutulukundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çağnag anten arkalı Türksat 3A'dan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на

0: Dinlavatınına Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
10: It Turkiye hangia radioya?
2: Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye önü radiosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Radyo Kayağı'na.
1: Petrçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
2: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
3: Ayç Radyo Voça Türkiye. Говорит голос Türkiye.
4: Эфирде Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin peki radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
7: Εδώ η φωνή της Τουρκία.
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Gidareli Amuriye Türkiye.
10: İni adalah Radio Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este Radio Voz da Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Türkiye.
3: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
14: İt Türkiye hangi radyoya?
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.